0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.

Musiki aletlerimiz. Tar. Simli alet olan tarın tarihi çok kadimdir. Çalgı aleti üç hisseden ibaretti. Çanak, kol ve kelle. Çanak hissesi tut, kol ve kelle hissesi koz ağaçlarından hazırlanır. Tarın koluna 22 perde bağlanır. Çanağının üzerine mal üreğinin perdesi çekilir. Müxtəlif diametrli 11 simi var. Simler 3 grupa bölünür. Birinci, cüt olan ağ, sarı ve kök simler. İkinci, kök sim. Təhdi yalnız muğamlarda istifadə edilir. Üçüncü, zəng simler. İki cüt olur ve cingene de adlanır. Tarın ses düzümü xromatik olub 2,5 oktavanı əhatə edir. Diapazonu kiçik oktavanın do sesinden ikinci oktavanın sol sesine kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə poemasında tarı belə vəsf edib. Tarzən, tək bircə gecədə çal tar,

0: menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Lüktas.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Duz 6363 3wdeluxresidence.az.
1: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rüblük hesabat dövrüdür. Vakti termin, növbe gözlemeyin. İndi sima imzanı pulsuz elde edin ve hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz şekilde gönderin.
0: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol

0: Bakı 18 Fevral 2005 yıl tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 105 FM.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nermelerde.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almak aklın yetmirse, hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. İstediğin kadar öde. Nöbeti merhelelere tamamlayabilmesen, ödediğin meblağı illi

ketilsimler sen, kürü ahıyla guruttu, salı yandırdı muğan. Onun her güşesi bir hatire, bir camlı kitap, keçilen yolları herden bize andırdı muğan. Suç ile kinli yüreklerde gazep tongalına, neşe gazdin önünü kesti, dayandırdı muğan. O yürek yangısı, gözyaşları, bir çenge bulut, uyadı bir yaddaş.

0: 105 Hikayet. Bir profesör talebelerine ömürlük yadda kalacak bir ders vermek maksadıyla lövhede bir rakamını yazır ve deyir: "Bu insanlıktı. Hayatta en vacip keyfiyet." Sonra hemen birin ardından bir sıfır yazır: "Bu ise sizi insanlığınızla beraber 10 defa artık ucaldan naliyetinizdi." Yine bir sıfır, insanlığı yüz eden tecrübedi. Ve böylece sıfırları ard arda düzmeye başlayır. İhtiyat, terbiye, sevgi. Her artırılan sıfır insanı 10 defa daha artık yükseldir diyerek bir rakamını pozur. Yazı tahtasında lazımsız, ehemmiyetsiz sıfırlar kalır. Profesör devam eder: "İnsanlık olmadısa hiç neyin manası yoktu. Bilesiniz."
1: Azerbaycanımızın her bir noktasında işitilen tek bir dalga. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu. Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Volkart Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Bir seher belki sen limana dönersin, gözlerin yolunu bir liman